0: Hoş, bana bir soru.
1: Şşşt. Merhaba, kanka bir şey yapmadı ya.
0: Musa ben ya. Bana. İmba ol ya. Ben kona var. Oye, bu arada yanı değil. Sekarang mama tadi muncul aja dia nggak punya emas sih, bohong.